karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış, türküler söylemiştik beraber. Avuçlarına zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım.

0: elimi asla tutma.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye.

tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden

Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime. Kendi kendime ait.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracın

en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Beykbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beykbaş PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 20

0: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy, Samsun.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri içinde 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922.537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız dedi.
2: Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

geçmişim sonsuza dek buradayım. Ben de kimim? Şehit de ben, gazi de ben, nefer de ben. Çoban da ben, devlet de ben, polis de ben, asker de ben. Mesele vatansa kırpmam gözümü hiçbir yerde ben. Ölümüne and içmişim, sonsuza dek buradayım.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
5: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
6: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Bir hoş bir hoş bakar, seni beni yakar, çok ocaklar yıkar, vicdansız seni.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri içinde 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922.537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız dedi.
2: Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracın

0: Tavuklu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
5: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20.

Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Tutku FM dinleyen gönül dostlarımıza. Bir haftanın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Gencebay şarkısıyla startımızı hemen verelim. Babalar Restali ile reklam kuşağımıza kadar. Sonrasında her zaman olduğu gibi unutulmaz, kulaklara aşina olmuş o unutulmaz eserlere yer vermiş olacağız bugün de. Peki, İsa ile hafta sonu başladı. Orhan Baba'yla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Evet, güzel bir Orhan Baba şarkısıyla startımızı verdik. Müslüm Baba'yla devam ediyoruz birlikteliğimize. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Mesajlarınızı bizleri belki yeni dinleyen radyolarını yeni açanlar. 0542 744 65 55'ten WhatsApp üzerinden de bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bu arada Almanya'dan Metin abi, Metin Olgaç, o da ben de buradayım İsa kardeşim, seni dinliyorum. Sıradaki şarkılar memleketime gelsin Samsun'a demiş, Almanya'dan yazmış mesajını Metin abimiz, tam bir radyo aşığı. İyi ki armağanımız olsun size de Metin abim, selamlar. İyi yayınlar İsa abi, bizler de seni dinliyoruz. Şarkılar yine bomba gibi başladın. Sıradaki şarkı bana ve sevdiklerime armağan olsun demiş. Peki armağanımız olsun, Müslüm Baba'yla devam ediyoruz.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmo.

0: Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356-666-0060.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.
1: Tutku FM.

0: Evet, güzel bir İmparator şarkısıydı. Paylaştık bu güzel şarkıyı. Peki devam ediyoruz birlikteliği bize. Gelen mesajlar da var. Mesajlara da hemen bir göz atmak istiyorum. İyi yayınlar İsa kardeşim demiş. Bizler de seni dinliyoruz şu anda Radyo Son Ses'te. Bir şarkı gönderirsen bizlere seviniriz diye bir mesaj. Sonrasında İsa abi demiş, her gün hafta sonları yayınını dinlemeye çalışıyorum. Bir şarkı da bize gönderirsen seviniriz demiş. Peki armağanımız olsun. Sırada güzel bir Yaşayan Efsane yorumu var. Yaşayan Efsane'nin güzel bir yorumunu paylaşmış olacağım bu arada. Samsun'dan selam İsa abim demiş. Tekstilde çalışırken hep seni diliyoruz. Bize güzel bir Bülent Ersoy çalarsa seviniriz. Aydı Tekstil ailesine gelsin demiş mesajı. Sonrasında bakalım Hasan göndermiş. İyi yayınlar İsa abi. Bir Müslüm Baba demiş. Az önce çaldık Müslüm Baba'dan. Birazdan ilerleyen saatlerde çalacağım yine güzel bir eserini göndermiş olacağım. Haberin olsun diyeyim. Sonrasında Hollanda'dan sevgiler İsa abi, bizler de dinlemedeyiz. Kardeşim demiş, bir şarkı istiyorum senden ama demiş, peki bakacağız ona. Hollanda'ya da selamlar olsun diyelim ve güzel bir unutulmaz bir eser. Allah Allah. Gül denen aşk diyecek Cengiz Kurtoğlu, Yaşayan Efsane sizlerle.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM'de unutulmayanlar.

Evet, güzel bir bitmesen yorumuydu. 12.32 yaptık Türkiye saatlerini. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Bu arada hemen onu da belirtelim. Mesajlarınız da var. Güzel mesajlarınız da geliyor. Zaman zaman onları da değerlendiriyorum. Okuyorum. Geldikçe de okuyacağım. Haberiniz olsun mesajlarınızı. Yine bir Bülent Ersoy isteği vardı. Bülent Ersoy'dan bir şarkı çalarsanız sevinirim demişti. Güzel bir şarkısını dedi bir de. Yani güzel bir şarkı olacak. O yüzden tekside çalışan tüm dostlara da selamlar olsun diyeyim. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar diyelim. Adaşım Kesimoğlu. Kesimoğlu Otobakım Servisine de selamlar.

0: WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz dedikten sonra Bülent Ersoy'un unutulmaz bir eseriyle devam ediyoruz.
1: İsa'yla hafta sonu Tutku Efe.

0: Evet, bir Orhan Gencebay şarkısı kesim oldu otobakım servisine ve Orhan abiye. Ve Kahraman abim, Kahraman abime ve sevdiklerine ve tüm Kesimoğlu otobakım müşterilerine de armağanımız olsun. Adaşım selamlar tekrardan, kolaylıklar diliyorum.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
1: Özen Oto Klima'dan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
5: İsa'yla hafta sonu.
6: Tutku FM.

Evet, ilk saatin yavaş yavaş sonuna doğru gidiyoruz. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Tüm çalışan arkadaşlarımıza selamlar gönderelim tekrardan. Kaptanlarımıza, yollarda seyir halinde bulunan, ekmeğini direksiyondan kazanan tüm kaptanlarımıza da hayırlı seyirler. Bir Sinan Özen şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Evet, bu arada güzel bir Hakan Taşıyan şarkısı göndereceğim. Yüksel abim, Yüksel Çağman. Valla radyo gelirken de beraber geldik. Kendisi de başka bir yere uğradı. Selamlar göndereyim. Eğer aracındaysa, büyük ihtimal aracındaydı en son. Hakan Taşıyan'ı çok sever. Ne zaman araçla bir yere gitsek hemen Hakan Taşıyan şarkısı çıktığı zaman hemen radyonun sesini bir kadim açıyor böyle. Abi dedim, sana söz çalacağım. Hakan Taşıyan'ın en güzel şarkılarından bir tanesi. Yüksel Çağman, Yüksel abiye armağanımız olsun bu güzel eserimiz. Mutluluk yağmuru diyecek. Herkese de armağanımız olsun bu güzel eser. Birazdan haber bültenine bağlanacağız. Haber bülteninde son gelişmeleri yine dinleyeceğiz. Haberiniz olsun.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: kadar mutlu.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: İsa'yla hafta sonu. Tutku.

0: Evet, ne güzel bir düet.
1: Bir bütündük bak bölündük.
0: Sanki Müslüm Baba konuşuyor gibi şarkı söylüyor burada.
1: Hasret gömdük.
0: Rahmetli anıyoruz Müslüm Baba'yı da. O unutulmaz eser Harika Avcı yorumuyla da düetiyle de dinlemiş olduk. Peki şöyle gelen mesajlar var. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyoruz diye gelmiş. Belki birazdan göndermiş olacağım, listemde var. Merhaba, Murat Göbekan'dan Yürektesin şarkısını listenize mevcut mu demiş. O da var. Belki göndermiş olacağım. Sonrasında Çorum'dan sevgiler kardeşim seni dinliyorum demiş. Çorum'a da selamlar göndermiş olalım. Ünal iyi yayınlar kardeşim, dinliyoruz seni. Çalarsan bir şarkı bize de gönderirsen demiş. Mesajı da karışık yazmışsın biraz. Peki. Güzel bir Murat Göbekan. Rahmetli anıyoruz Murat Göbekan'ın o güzel eserini hep birlikte dinleyelim.
2: İsa'yla hafta sonu
3: Tutku FM.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 1 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: Tutku FM'de unutulmayanlar.
4: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, haber bülteninin ardına Orhan Baba'nın unutulmaz bir eseri paylaşmış olduk. Şöyle 1970'lerin ortalarında yapmış olduğu bir albüm. Aşkı ben mi yaratmadım diye bir albümünden seçmiş olduğumuz bir şarkı. İyi ki devam ediyoruz birlikteliğimize. Bu arada mesajlarınız geldikçe okuyacağım. 0542 744 6555, 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Metin abi, tekrardan selamlar gönderin Almanya'ya, kucak dolu sevgiler, saygılar. Çalacağım şarkı sizlere de armağanım olsun diyeyim. Peki Ömer kardeşime de bir selam göndereyim. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istemiş o da. Peki Ferdi Tayfur var sırada. Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz.
1: İsa'yla hafta sonu.

Evet, ardı arda üç güzel türkümüzü dinledik. Musa Eroğlu, Orana Kalmaz, Kıvırcık Ali. Şimdi Edip Akbayram'dan güzel bir eser, unutulmaz bir eser dinleyeceğiz. Rahmetli anıyoruz. Güzel bir unutulmaz eseri. Bakalım şöyle gelen mesajlarda. Almanya Frankfurt'tan sevgiler demiş kardeşimiz Fatih, göndermiş o da. Sonrasında Adem, İsa kardeşim demiş, bir şarkı da bana gönderir misin? Sanarsan çok seviniriz demiş. Peki, armağanımız olsun. Her sanatçının benzeri çıktı ama Ali Bakbayram'ın öyle bir benzeri olmadı hiç. Gerçekten farklı bir ses, farklı bir yorum. Güzel eserler, güzel eserleri var. Unutulmaz eserleri onlardan bir tanesi. Sizlerle.

0: Son vapurda ayrıldı limanda.
1: İsa ile hafta sonu.
2: Tutku FM.
0: Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
5: İsa'yla hafta sonu.

Artık mum yaktı ara dedi Muazzez Ersoy. Peki paylaştık. Şöyle mesajlarımızla hemen devam edelim. Merhaba Mine ben demiş sizden İbrahim Erkal'dan. Olamadım şarkısını istiyorum demiş mesajında. Şu an torunum Musa, anneannesi Şengül, annesi Sibel, babası Talha ve dayısı Talha ile Samsun'da tatil yapıyorlar. Sıradaki güzel parça onlara gelsin demiş. Peki. Sonrasında bakalım mesajlar var. Onları da hemen değerlendirelim, okuyalım. Muharrem göndermiş. Muharrem Say. Selam abi, yayınlar kolay gelsin. Şu an seni kızım Kardelen, oğlum Buğra ile birlikte dinliyoruz. Rica etsem Müslüm Baba'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Teşekkürler, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Peki. Birazdan Müslüm Baba'dan güzel bir eser gelmiş olacak.

0: Evet, Muharrem Sayın ise bir şey olduğu bir şarkıydı. Paylaştık bu güzel eseri. Son saate geçiş yaptık. Evet, Apo abi sevgiler gönderelim. Kavak yarı açık cezaevinde tekstilde çalışan arkadaşları için bir şarkı istemiş bizden. Leylim Ley şarkısını. Apo abi ve dostlarına, arkadaşlarına armağanımız olsun diyelim. Allah kurtarsın demiş mesajında. Allah kurtarsın diyelim bizler de. Kolay gelsin diyelim. Tüm tekstilde çalışan dostlara da selamlar. Mehmet yayınlar kardeşim demiş. Bizler de dinlemedeyiz. Bir şarkı da bize gönder demiş. Peki armağanımız olsun diyelim. İmparator'la devam ediyoruz.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: işletme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
3: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: İsa'yla hafta sonu
5: Tutku FM.

0: Evet, iki güzel hareketli şarkıydı reklam kuşağının ardına. Peki sonrasında her zaman yaptığımız gibi ablalar restali vas, artık zamanı geldi değil mi? Onu hemen paylaşalım. Sonrasında artık son saatimizdeyiz, sonlardayız. Ablalar restalinin ardına da artık veda şarkılarımız gelmiş olacak. Haberiniz olsun diyelim. Selam abi, yayınlar demiş Samsun'dan Kibar Yeşilyo, sıradaki eser tüm dinleyenlere gelsin, kolay gelsin demiş. Kibar kardeşime de selamlar göndereyim buradan. Kibar Yeşilyurt ve sevdiklerine de çalacağım şarkı armağanım olsun diyelim. Hemen Ablalar Restali ile başlayalım o zaman. İlk şarkımız Kamuran Akkor'dan, güzel bir eseriyle, unutulmaz bir eseriyle birlikteliğimize Ablalar Restali ile devam edelim.
1: Tutku FM'de unutulmayanlar.
2: İsa ile hafta sonu devam ediyor.

Evet, dört güzel eserdi. Ablalar Ristalin'de son saatimizde paylaşmış olduk bu güzel eseri. Peki, reklam kuşağımıza gitmeden önce Nilüfer'den unutulmaz bir eser daha dinleyelim. Sonrasında kısa bir reklamlarımız olacak. Reklamların ardına da artık yavaş yavaş toparlayacağız yayını. Bakalım başka mesajlar var mı diye.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
6: İsa'yla hafta sonu
7: Tutku FM.

Evet, geldik birlikteliğimizin sonuna. Burada bize ayrılan sürenin sonu ama güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakacağım Murat gelene kadar. Güzel bir Orhan Baba şarkısıyla vedamızı gerçekleştirelim. İki hareketli şarkı geldi. Koray Avcı ve Mehmet Erdem reklam kuşağının ardına. Artık bize ayrılan sürenin sonu. Buradan tekrardan Yüksel abim, o da beni bekliyor, ona da selamlarımı göndereyim. Geliyorum abi. Son şarkı sana ve sevdiklerine armağanımız olsun diyelim. Bakalım başka mesajlarımız var mı diye şöyle bir göz atayım. Sonrasında atladığımız mesajlar olmasın. Bakalım. Mehmet, teşekkür ediyorum İsa abi demiş. Murat kardeşim de abi teşekkürler. Şarkılarımızı çaldığın için demiş. Ozay, ona da bir selam Ankara'ya. Dinlediğini belirtmiş o da. Peki. Armağanım olsun. Son şarkım her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Baba şarkısıyla vedamızı gerçekleştiriyoruz. Yarına kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Allah'a ısmarladık.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe.

0: Paşancı reklamları sunar.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar. Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060. Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

0: ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel gönleğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır-Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekkeköy Samsun.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi. Yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

Bensem de bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

0: insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: dönüp de kalbine bak.
1: Rıtma.
2: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

yürek dağlar imiş. Garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş.

Ve cumartesi akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. 20.04 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. Astarova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz. Biraz sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz WhatsApp üzerinden. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. C5'ten Ahmet Muhammed Kıyak. Birlikte kader bile yaptığımız saygıdeğer abim Hamdi Samet Mutlu, Anıl Çimene, Bilal Ekinci, Tahsin Bozkurt, Hazar Demirbaş'a ve kardeşlerime çarşamba açıkta olan B12'de Gökçen Gökçe, Akın Aksoy için özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Muhammed Kıyak'tan armağan olsun diyor.

Yenar Samsun TTP açık cezaevinde yatan Hamza Mırık abime selamlar olsun. Güllü'den unutamazsın beni şarkısı armağan olsun. Hamza Mırık abim için gelsin diyor denicimiz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

20-15 saatlerimizi yayınlar. Ben Hakan Kara, 28'de yatan canım kanım Hamdi Samet Mutlu abime ve A6'da yatan can parçam Furkan Kaya abime ayrı ayrı ortamlarına selam olsun. Özlem ve hasreti kucaklarım. Bu şarkım armağan olsun diyor Hakan Kara'dan.

20-25 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz ve mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yener A14 koğuşunda yatan Emin Akduman'a armağan olsun mektubunu aldım ve sana cevabımı yolladım. Pazartesi günü bekliyorum. Bu sevdamız inatlı olacak. Seni çok seviyorum. Gümüşünden armağan olsun bu parça. Yıldız Silve Metris türküsü armağan olsun Emin Akduman'a diyor Gümüşünden.

boş bahanelerle gelmesin. Anlamı varken kıymeti vardı. Beni hevesim kırıldıktan sonra isterse her şey mükemmel olsun, dönüp göz ucuyla bile bakmam. Yüreği soğuyanın savaşı da bitiyor. Mektubun gelmedi, görüşü de istemiyorsun. Gelecektim, canın sağ olsun, ben senin yarana bakıp nasıl acıdığını anlarım. Sen benim neye kırıldığımı anlayamazsın. Neyse, sen yine üzülme diyerek mesajını sonlandırıyor. Ankara'dan Sinem Karadeniz için geliyor.

mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Ve Mustafa Uzunoğlu bütün radyo dostlarına armağan olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımız, merhabalar iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin diyor. Kapalı yatan canımdan çok sevdiğim eşim Songül'ü. Ruhat dosyası için Hakan ile avukatını görüştürdüm. Avukat inceledi ve hemen çalışmaya başladı. Evde her şey normal. Herkesin sana çok selam var. Seni çok seviyoruz ve bizim için kendine çok dikkat etmeni istiyoruz. İyi ki varsın. Seni düşlemek şarkısını armağan ediyorum diyor Ankara'dan Yasin.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer.

İyi yayınlar gönlümden kalbime, armağan ediyorum sevdiğime ve Ebru'ya, armağan ediyorum seni sevdiğime ve Ebru'ya. Seni ilk gün gibi seviyorum az sabır, Allah'ın izniyle kavuşacağız, her zaman yanındayız. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ediyorum, gökyüzünde buluşalım 12'de sevdiğim diyor. Gönlümden kalbime armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Çarşamba STP Kapalı'da yatmakta olan Batuhan Pehlivan, kader birliği yaptığım kardeşlerim ve abilerim Yunus Emre Taşdemir, Görkem Tunça, Uğur Özcan, Kudret Yılmaz, Kemal Bahar, Refahattin Kılıç, ayrıca farklı cezaevlerinde bulunan Canım Kanım reisim Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Kemalcan Yıldırım, Yiğit Kaan Demir, Servet Ayşe, Doğukan Demir, Altan Eroğlu ve Türkan Taha Çırak'a selamlarım Baki'dir. Batuhan Pehlivan içinde geliyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55 ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sadece WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Eyüphan Albayrak, Samsun'da yatmakta olan kardeşim, canım kanım Kaan Albayrak ve Eren, Karaduman, Batuhan Pehlivan'a, Sefa Durgun, açıkta yatan Ramazan Er Yılmaz ve ismini sayamadım beni tanıyan tanımayan tüm mahkumlara armağan ediyorum ne zormuş parçasını iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor Eyüphan Albayrak. Diğer bir mesajımız Samsun Kapalı Dağ 21 koşuna yatan Arda Özel birlikte kader bile yaptığım abilerim Saruhan Gencer, Efe Tüfekçi, Yasin Felek, Ünal Eker abilerim olmak üzere bütün dost ve kardeşlerime selam olsun diyor. Arda Özel ve sevdikleri içine giriyor.

İyi yayınlar abi. A14 koğuşunda yatan nişanlım İbrahim Cem Kaya'ya gelsin. Zaman geçtikçe özlemin de bununla birlikte büyüyor. Sensiz geçen her gün seni bana biraz daha özletiyor. Bir gün bu özlem bitecek ve yeniden kavuşacağız. Seni çok seviyorum sevgilim. Simge Kılıç Aslan'dan Armağan Olsun Bu Parça diyor nişanlım İbrahim Cem Kaya'ya. Mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Hakan Ayvaz. A20 koşuna yatmakta olan oğlum Emir Şahan Ayvaz. Seni çok seviyorum oğlum. Doğum günün kutlu olsun. Kurban olduğum kardeşin Mustafa da doğum gününü kutluyor. Seni çok özledim. Muharrem Sağlam bugün senin doğum günün diyerek mesajını sonlandırmış. Hakan Ayvaz'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımızı yayınlar. Ben Yasemin C8 koğuşunda yatmakta olan canım eşim Murat Kutlu. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse o kadar bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Kızımızla sana kavuşmayı bekliyoruz. Seni çok seviyoruz ömrüm. O hasret kaldığım kokundan, özlediğim gözlerinden, dokunamadığım sakallarından, beni seven güzel kalbinden çok öpüyorum. Kendine dikkat et sevgilim. Yasemin'den armağan olsun Murat Kutlu'ya diyor.

diğer bir mesajımız 16 Koğuşu'ndan Mert Altınsoy başta Kader Bey yaptım abim Umut Gödül, Samet Yıldırım, Mako'dayı Burak Karaca, Kemal Bilinç, Yasi, Yağız Özbal, İmdat Kayaoğlu, İsmail Can Bolat'a başka koğuşlarda yatan kardeşim Kaan Düzgün, Sefa Onur Ayaz, Oğuzhan Kurtoğlu, Akın Aksoy, Ahmet Bektaş, Emirhan Kaplan, Kadir Efe Ağar, Emre Eliboler, Göksel Köseoğlu'na selam olsun, açıkta yatan Osman Köseoğlu'na selam olsun. Ailem küçüktür, itibar büyüktür diyerek mesajını sonlandırmış Mert Altınsoy.

Yeni saatimizdeyiz. 21.03 saatlerimiz. Cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sona yazın sevgili dinleyiciler ve sırayla mesajınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. Biraz mesaj trafiği yoğunluğumuz an ve an artmaya başladı ama hiç endişe etmeyin, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajlarının sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen. Şarkılarda girişi güzel olmasın. Samsun Açık'ta yatan Emirhan Kaplan, Kapalı'da yatan tüm abi ve kardeşlerime selam olsun. Bunu da unutma Hakim Bey Kelepçe'ye, vurulmaz umutlara diyerek mesajını sonlandırmış not olarak Emirhan Kaplan'dan armağan oluyor. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A14 hoşunda bulunan bir tanem sevgili Alper Ustabaş'a selam olsun, her zaman yanındayım. Sabrın sonu selamet dileyin, güzel günler bizi bekliyor, güzel gözlerinden öpüyorum. Ebru Gündeş'ten Bir Çift Göz şarkısı Gülünden Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor denicimiz.

İyi yayınlar Bafra'da yatan ruhumun iyi olma sebebi hiç iyi değilim. Çokça öptüm Doğukan. Ayrıca seni çok özlediğimi hissediyorsun. Her dakika bekliyorum. Benim seni görmem lazım şarkısını armağan ediyorum. Bafra'da yatan Doğukan Ayrancı için armağan olsun diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, canıma can olanım Merve Engin, gökyüzü ne kadar karanlık olursa olsun içimde senin aydınlığın rehberlik ediyor. Bana bir insanın kalbine yuva olmak yeryüzündeki tüm mülklerden daha değerliymiş. Şükon bunu seninle anladı. Hasret dolu mektubunu aldım. Pazartesi çıkartacağım. Sen benim her anımdasın. Bunu sakın unutma kurban olduğum Yukon her zerrene. Beklemede kal. Tutku parçası Yukon'dan sana armağan olsun özlemim. Ailem diyerek mesajını sonlandırıyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden. Gökhan Aslan, iyi yayınlar bütün radyo dostlarına ve aileme, armağan olsun en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. İyi akşamlar, ben Bülent A20, koğuşunda yatan yeğenim Emir Şahan Aybaz, doğum günü kutlu olsun, nice senelere dayısının paşası, seni seviyoruz, bugünlerde geçecek elbet, sabret Merdu diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarınıza yer vermeye seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar Tutku efendim. Ben Samsun'dan Çeçe Merve Bafra'ya tipi kapalıda yatan canım eşim. Her beşeğim Çeçe Kazım'a Sergen Kaba'dan özledim işte şarkısını armağan ediyorum. Aşkım Çeçem her şey yolunda. Sen Merve'ni merak etme, ben iyiyim. Aslan'ın karısı da aslanları kocaman. Kocam sen orada keyfine bak, ben her zaman senin yanındayım. Seni çok özledim kalbim diyerek mesajını sonlandırmış. Samsun'dan Çeçe Merve'den armağan oluyor.

Astrova Spor Salonu sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Tutku FM'de Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan Fas'tan Ahmet Seçkin için Bir Anka Kuşu şarkısını rica ediyorum. Çok yakında olacak olan mahkemen için dualarım seninle. Allah yar ve yardımcın olsun Faslı Sibel'den Ahmet Seçkin'e ve kader mahkumlarına armağan olsun bu parça diyor.

0: savurdular önümüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

0: Kuvvet ustum, çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartak üstüm, köleliğin çığlığında, aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum, Kerbela çölünde Hüseyin.
1: Pasta Nasibel'den Armağan olduğu Ahmet Seçkin'e ve aldığınız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İYNAT tipi kapalıydı. C8 koğuşundaki kardeşim Seyit Ali'miz bugün çok güzel haberler aldık. Halkın kalmasın, güzel günler çok yakın inşallah. Seni çok seviyoruz, her şey çok güzel olacak. Allah'ın izniyle tüm C8 koğuşuna selam olsun. Allah'a emanet olun. Bütün şarkılar size armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

Selamünaleyküm, ben Ç27 Koğuşundan Emre Temiz. Aleykümselam. Öncelikle oğlum Yaman Asil'in doğum gününü buradan kutlarım. Kader bile yaptım. Onur İhtiyaroğlu, Onur Akkaya, Umutcan Baysal, Serdar, Doğanay, Yener Dündar, Cüneyt Eker kardeşlerime selam olsun. İlle de sen şarkısı armağan olsun diyor Emre Temiz'den.

merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda, evde seninle radyo dinliyoruz, bizi kafana takma, sen iyisin, biz iyiyiz, kurban oldum, seni çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, gülün parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar Avun Altı Koğuşu'ndan İmdat Kayaoğlu beraber aynı sofrayı paylaştığım canım kanım abim Samet Yıldırım, Umut Günal, Mako Dayı, Kemal Beyiç, Serkan Bayram kardeşlerim Yağız Özbala Mert, Altunsoy, İsmail Vural, Sefa Kaplan, başka koğuşlarda yatan canım kanım, abim Ünal İlker, Mustafa Angay, Enes Kayaoğlu'na, Yasin Sarı, Temel Ak, Halil Kayaoğlu'na selam olsun. Senin uğruna şarkısı armağan olsun diyor İmdat Kayaoğlu ve sevdikleri için gidiyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

İyi yayınlar Ünye B tipi Kapalı'da B6 koğuşuna yatmakta olan eşim Tolga Aydın, B koğuş arkadaşları Özkan Güleş, Ozan Çelik, Caner Göksu, Hüseyin Özçelik, Adem Bozkuş, Doğukan Kara, Sezgin Abaza, Kader Mahkumlarına Gaybana Geceler şarkısı armağan olsun diyor.

İyi yayınlar A22 koğuşuna yatan Mehmet Ali. Aysun'un eşi Esra Aysun'e eşim yokluğunun bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmezdim. Seni çok özledim. Oğlumuz da seni çok ama çok özledi babası. Her ne olursa olsun yanımda her zaman dağ gibi durdun. Benim unutma ben de arkandayım her zaman seni çok seviyorum. Arkanda Dağ Bil Beni şarkısını eşim Mehmet Ali Aysun'e hediye etmek istiyorum diyor. Hediyeler Samsun Kapalı'da Serkan Baylı ben kaderle yaptım C12 koğuşundan Sebahattin Aslan'a selam olsun. Müslüm Gürses'ten yıkıla şarkısı armağan ediyorum. Geceniz güzel olsun iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Serkan Baylı.

Diğer bir mesajımız iyi günler. Ben Tuba. 20 koşuna yatan yeğenim Emir Şahan Ayvaz. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelere yengesinin yakışıklısı paşası. Seni çok seviyorum. Yakında yanımıza olursun. İnşallah paşam benim sevdam parçası armağan olsun Tuba'dan. Yeğenim Emir Şahan Ayvaz'a diyor.

Hayırlı yayınlar. Kamil Kökçeoğlu, cezaevinde yatmakta olan abim İsmail Kökçeoğlu, Kaan Düzgün, Emirhan Kaplan, Emre Torun, Kerim Kökçeoğlu, Umurcan Koparan, Özcan Karakoç, Nazım Bilgin, Baran Kuzubaş, Fatih Bilgin, Can Kızıl, Muharrem Köneze, Barış Kuzubaş, Apo Kılıç, Halettin Açgül, Miras Atar, Melih Kökçeoğlu, Uğur Coşkun, Türkan Sağ, Baran Akman'a buradan çok selamlarım gönderiyorum. Abilerime, kardeşlerime Özgürlük Çatısı altında buluşmak dileğiyle elbet bir gün, diyor Kamil Kökçeoğlu.

Yayınlar A11 koğuşunda yatmakta olan Kader'in annesiyim. Olsan da kalbim hep seninle atar, kokun burnuma tutuyor yavrum. Seni öptükçe, kokladıkça dünyadaki hiçbir derdim kalmıyor.

Benim kalbim seninle, seni çok seviyorum annem. Arkadaşlarına da çok selam söyle, bütün dualarım sizinle. Hani benim gençliğim parçası, kaderim için armağan olsun annesinden diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız, iyi Narcan, ben bütün radyo dostlarına armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, şu anda yaklaşık 20 mesajımız var. Bekleyen zaman zaman mesaj birleştirme yapmak zorundayız sevgili dinleyiciler. Mesaj trafiğinin yoğunluğuna göre sizleri de fazla bekletmek istemiyoruz ama biraz sabırlı olmanızı da rica ediyoruz sizlerden. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz varsa sevgili dinleyiciler, onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar lütfen. İyi yayınlar Gökhan Sah, Melih Altay, Abdullah Donuk ve C6 koğuşunda yatan Batuhan, Kaya ve Dado kardeşlerim için Mango Silva, elbet bir gün buluşacağız. Allah'a emanetsiniz, armağan olsun diyor. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendirmeye devam ediyoruz mesajlarınızı. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. İyi akşamlar, ben Nuray. A20 koğuşunda yatmakta olan oğlum Nefesim Emir Şahan Ayvaz. İlk göz ağrım, seni çok seviyorum, her zaman senin yanındayım. Ne koşulda olursa olsun biz ne günlerden geçtik, bir gün gelecek, hep beraber mutlu huzurlu yaşayacağız Sabret Paşam. Her şey düzelecek. Annem, iyi ki doğdun oğlum, nice senelere bir bile bilsen, ah bir bile bilsen şarkısı armağan olsun diyor Nuray'dan.

Selamun aleyküm, ben Enes Yorulu. Aleyküm selam, Enes buradan. Sizin aracılığınızla öncelikle can parçam parçam pek özleri, sonrasında başka koğuşlarda yatmakta olan Aslan kardeşlerim, Mirhan Sayal, can parçam Caner Barutlu dostum, Nazım Bilgin, can kardeşim Can Altıntaş, Fatih Bilgin, Serkan Koloğlu, Salih Mert Keskinsoy Emretimiz, Çağatay Coşkun Batuhan, Say İlyas Kahraman, Servet Ağaç'ı Erdal Can Büyükdağ, Sezgin Pala, Demircan Özdemir, Batuhan Pehlivan, Doğukan Demir, Yiğit Kaan Demir, Yunus Emre Özeç, İbrahim Durmaz, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınç, Aziz Can Hünerli, Alperen Gündoğan'a, Anıl Güler, Hasan Emici, Emin Şener, Emin Aktuman ve Osman Bayrak'a gönülden selamlarımı iletiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir diyor Enes Yorumlu'dan. Armağan olsun arada bir şarkısı diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Buket. Bu şarkı Çarşamba STP'ye kapalı daha 3 koğuşunda bulunan kardeşim Batuhan Pehlivan, canımın içi biraz daha sabret. Bu hasret de bitecek inşallah. Ben hep yanındayım, seni çok seviyorum. Bu pazartesi görüşe gelemiyorum ama umarım diğer görüş gününü beklemeye gerek kalmadan yanımda olasın. Kendine çok iyi bak. Kader şarkısı Buket'ten armağan olsun diyor. İlerleyen zamanda yer vereceğiz. Şu an için şarkıların tamamını yetiştirmek pek mümkün olmuyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Arda Rengin'e köleden selam olsun, her zaman yanındayım oğlum. Unutma nerede olursan ol, gönlümüz seninle, sabır en büyük güçtür. Gün gelir her şey güzel olur, kendine iyi bak, güçlü dur, biz yanındayız. Yorgun Kurt gibi şarkısı armağan olsun diyor. İlerleyen zamanda bu şarkıya da yer vereceğiz. Biraz yoğunluğu azaltalım, sonrasında bir başka mesajımız. Ömer Kavak, Yörük'ten sevdiğim Aslan abim Onurcan Güven'e selamlarımı iletiyorum abime. Onlar anlamaz halden şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet ol. Onurcan Güven'den armağan olsun diyor. Onurcan Güven'e armağan olsun diyor Ömer Kavak'tan.

akşamlar gün yemeğe tipi Kapalı'da B6 koğuşunda yatmakta olan eşim Tolga Aydın ve koğuş arkadaşları Özkan Güleç, Ozan Çelik, Caner Göksu, Hüseyin Özdilek, Hüseyin Özçelik, Adem Bozkuş'a, Doğukan Kara, Sezgin Abaz'a, kader mahkumlarına armağan olsun. Eşim Tolga Aydın'a armağan olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İyi yayınlar. Bugün seni göremiyor olmak seni daha az sevdiğim anlamına gelmiyor. Aksine her özen sevgimi biraz daha büyütüyor. Kalbini hüzne teslim etme, çünkü en güzel umutlar en zor zamanlarda yeşerir. Ben seni beklemekten hiç vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim de. Bir gün bu günler geride kalacak ve birbirimize kavuşacağız. Kavuştuğumuz an bütün hasretimize değecek. O zamana kadar güçlü ol. Benim en güzel duam, en büyük umudum hep senin, hep sensin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, yar gözlerin ağlar parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Evet, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım. Dışarıdakiler içeriden daha fazla acele ediyor mesajların, şarkıların yayınlanmasında. Tekrardan Tutku FM, ben Samsun'dan Çeçem Erbe Bahtra'da olan değilsin canım kocam Çeçem, seni çok seviyorum Çeçem'a. Birlik Teşi şarkısını armağan ediyorum. Biz ikileri tek bir yürekte birleştik, dünyaya karşı, kurasız birbirimize karşı ölümüne sadığız, ruh eşiyiz. Ama fırtınadan, korkanlardan değil, fırtınanın ta kendisiyiz, ölümüne seninleyim aşkım diyor.

0: varsa aradığın ev Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Evet, geçmiyor günler diyeceğiz sevgili dinleyiciler. Samev Gayrimenkul Atakum'da hizmetinize devam ediyor. Tutku FM bünyesinde emlak alım ve satımlarınıza İyi yayınlar. Ünyemeğe tepi Kapalı'da B6 koğuşunda yatmakta olan eşim Tolga Aydın ve koğuş arkadaşları Özkan, Güleç, Özcan Çelik, Caner, Göksu, Hüseyin, Özselik, Adem, Bozkuş, Doğukan, Kara, Sezgin, Abaza, Kader mahkumlarına armağan ediyorum bu parçayı diyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar. Çarşamba STT Açık Cezaevinde yatan Biricik Baba'n Murat Işık için bizim şarkımız olan Ali Baran Derin'im şarkısını armağan ediyorum, onu çok seviyorum diyor dinleyicimiz. İlerleyen zamanda yer verebiliriz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. A16 koğuşundan Mert Altınsoy. Başta kader bile yaptığım abim Umut Güdülü, Samet Yıldırım, Mako Dayı, Bora Karaca, Kemal Bilinci, Yağız Özbal, İmdat Kayaoğlu, İsmail, Can Mulat, başka koğuşlarda yatan kardeşlerim Kaan Düzgün, Sefa, Onur Ayaz, Oğuzhan Kurtoğlu, Akın Aksoy, Ahmet Bektaş, Emirhan Kaplan, Kadir Efe Ar, Emre Elivalere, Köksal, Köseoğlu'na selam olsun, açıkta yatan Osman Köseoğlu'na selam olsun, alem küçüktür, itibar büyüktür diyerek oy beni parçası armağan olsun diyor Mert Altınsoy'dan. Evet, o güzel Türkiye'de ilerleyen zamanda yer vereceğiz. Bir başka mesajımız bizlere ulaşan Gökhan Aslan bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız Samet Bostancı C7 koğuşunda yatmakta olan Şerafettin Dirican, Mustafa Şen, Serdar Öztürk ve C8 koğuşunda yatmakta olan Şeref Efe Aydın ve son olarak da Reisi Matam Liderim Seyit Aslan Bostancı elbet bir gün Bilsen şarkısı armağan olsun Samet Bostancı'dan diyor.

0: en yeni adresi. Tutku FM.
1: 22.14 saatlerimiz cumartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Yayınımız devam ediyor gece yarısına kadar. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Serkan İleri, Benim Babam şarkısını Ayhan, Siyah Taş'a ve Cezaevindeki tüm koğuş arkadaşlarıma hediye ediyorum. Serkan İleri'den Armağan Olsun, Ayhan, Siyah Taş'a ve tüm kader mahkumlarına diyor.

babam 8 köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla. Hey, ah bu adam benim babam 8 köşe kasketiyle, omuzunda.

0: Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Benim babam güzel bir yorum geldi sevgili dinleyiciler. Serkan İlleri'den Ayhan Siyahtaş'a ve arkadaşlarına armağan oldu. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Trabzon'dan Gülşen Kul, Samsun TTP cezaevi A11 koğuşunda bulunan Gökhan Gül, canımın içi her şeyim, seni çok seviyorum. Ablasının canı biraz daha sabır, her şey güzel olacak inşallah Allah'ın izniyle. Annemin doğuşun. Olacanın herkesin sana selamları var. Seni çok seviyorlar Gökhan'ım. Jülide seni çok seviyor. Her dakika seni düşünmekle geçiyor. Seni bekliyor, bekliyoruz. Her günümüzdesin, seni çok seviyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Trabzon'dan Gülşen, canından çok sevdiği kardeşim Gökhan Gül. Canımız, her şeyimiz kalbimizde ve yüreğimizde ve dualarımızdasın. Her zaman bunu sakın unutma Gökhan'ım. Trabzon'dan Gülşen Kul'dan armağan olsun diyor.

Selamun aleyküm, ben A22 Koğuşu'ndan Nevzat Başkurt. Aleyküm selam başta reislerim. Fahrican Peki, Özler Dinçay Çarıkçı, Harun Mutlu ve abilerim, kardeşlerim Bekir, Gökberk, Aydın, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Ademcan Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin ve Ufuk İşleri ihtiyacım var şarkısını armağan ediyorum diyor. Nevzat Başkurt için de geliyor.

İyi yayınlar diliyorum. Tutku FM, canımın cananı, kurban olduğum Merve Engin. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrımız, özgürlüğün olsun. Kurban olduğum bir gün mutlaka. Yükün her daim kalbinde. Bunu bil Merve Engin. Uçurum gibi büyüyor içimde hasretin ve ben seni var olmanın sınırında, yok olmanın ötesinde sevmişim. Yükün iyi kalbim. Merak etme, seni çok seviyorum Yuko'nun. Tek sıkıntısı sensin, iyi olmanı istiyorum. Çünkü ben iyiyim, inan. Aklına takılacak bir sıkıntı vallahi yok, her şey yolunda. Özlüyorum parçası senden Yuko'na, Yuko'ndan da sana gelsin, kurban olurum sana. Gülüşü güzelim Merve Engin, iyi geceler solum diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

0: sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Sami Gayrimenkul sponsorluğunda 22-29 yaptık saatlerimizi cumartesi gecesinde sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Polat Er, Samsun Kapalı'da olan dayım Selçuk Karagöz'e mesajım. Kanım canım, aslan dayım. Yeğenin her daim yanında, seni çok özledik. Annemin babamın selam var. Uygar da çok öpüyor seni, aslan abim Barış Kuzubaşı, canımdan can olan Baran Kuzubaşı, çok selam olsun, az kaldı. Yine hep bir arada olacağız. Seviliyorsunuz, cansınız, yalnız değilsiniz şarkısı armağan olsun Polat Erden diyor. Diğer bir mesajımızı yayınlar. A19 koğuşunda olan oğlum Mücahit Ayaz, her ihtimali değerlendiriyoruz. Biz dışarıda her adımı takip ediyoruz. Her şey kontrolümüz altında. Sonuna kadar arkandayım oğlum. Peşini asla bırakmam. C12 koğuşunda olan eşim Dede Murat için de sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Lavanta diyerek mesajını sonlandırıyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Arda Rengin'e, köleden selam olsun, her zaman yanındayım oğlum, unutma nerede olursan ol, gönlümüz seninle, sabır en büyük güçtür, gün gelir her şey güzel olur, kendine iyi bak, güçlüdür, biz yanındayız. Arda Rengin'e armağan olsun köleden diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Bazı özlemler insanı yorar ama seni sevmek bana hep güç veriyor. Aramızdaki duvarlar ne sevgime ne de umuduma engel olabiliyor. Her gün kavuşacağımız ana biraz daha yaklaşıyoruz. Sen yeter ki kalbindeki ışığı söndürme kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a durak parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

İyi yayınlar Çarşamba Kadın. Kapalıda yatmakta olan kardeşlerim için yazıyorum. Yasemin Demirtaş, Zerda Doğan, Kader Güleş. Kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Sizi çok seviyorum. Yasemin'in mektubunu aldım. Bacım aklın kalmasın, Allah'a emanetsin. Karayazı şarkısını armağan ediyorum diyor.

Kardeş için bir isteğimiz daha varmış. Özür diliyoruz Hasan. Damat buradan sizin aracılığınızla kardeşlerime sesimi duyurmak istiyorum. Hasan Can Kızılmak, Baran Kızılmak, Doğanay Coşkun Su, Şerafettin Dilican, Seyit Bozan, Kurtuluş Özker, Mami Torun Kürşat, Türkü Zekerem Sekmen'e hepsine selam olsun. Yalnız değilsin şarkısı armağan olsun. Hasan Damat'tan diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar. A22 koğuşuna yatan eşi Mehmet Ali Asune için seni çok özledik kalbim, dört gözle seni bekliyoruz. Arkanda Dağ Bil Beni şarkısı armağan olsun eşi Mehmet Ali Asune için diyor denicimiz. Gitmenin

Tutku FM, selamun aleyküm. Aleyküm selam, iyi akşamlar. Ben Erdeniz Baştaş. Burada kadar bir yaptım abim Enes dedi ve dostlarım Hürkan, Macit, Soner, Özden, Hilmican, Aslan.

mıraka armağan ediyorum. İsmini sayamadığım tüm dostlarımıza selam olsun. Özgürlüğümüz ne kadar kısıtlansa da hayallerimize kimse zincir vuramaz. Bilsen şarkısını armağan ediyorum diyor Erdeniz Baştaş'tan.

0: Ben de resmini her gün koklayıp ranzaya kaç çizik atmışım bilsen.
1: Selamünaleyküm. Samsun TTP kapalıda yatmakta olan A16 koğuşunda yatmakta olan abim Umut Güdül, Kemal Behiçe, Burak Araca, Yaz Özbala, Mert Altunsoy, İmdat Kayaoğlu, Sefa Kaplan Durmuşsan, Mehmet Özer, Umutcan Erdoğan, İsmail Can Vural, Ahmet Seçin, Samet Yıldırım, bütün kader birliği yaptığım büyüklerime, kardeşlerime Can Altın, Can Aslan'dan selam olsun. Varlığınız daim olsun. Hepinizi özgür günlerde görmek dileğiyle. Ayrıca Şenol Aslan ve Ahmet Aslan'dan, Ekrem Can Aslan, Çağlar Aslan, Ömer Aslan, Samet Yıldırım, Emin Bilici, Muharrem Durgun, Tunahan Çakır, Ahmet Düşünceli, İlyas Can Kahraman, Meriç Öztürk, Malik Şenyer, Erdinç Güney, Cengiz Han Sürücü, Emrullah Kaya, Mirhan Sayala, Emin Şener Bey, aşkta yatmakta olan canımız yerimiz Servet Ağaç'a çok selam olsun. Ali Aslan'dan A5 koğuşunda olan Ercan Taşkara, Kadir Silmen, Bağdağı Çilingir, Ömer Aslan, Aynır Palat'tan Baydağı şarkısı armağan olsun bu özel isteğim diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Köylüden Arda rengine armağan olsun tüm güzel şarkılar. Sabırla ve zamanla inşallah özgür günlerde buluşmak ümidiyle diyor.

Gece devam ediyoruz. Gönlümden kalbime, ben sana yandım parçası, sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni ilk günkü gibi seviyorum. Has sabır, Allah'ın izniyle kavuşacağız, her zaman yanındayız. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ediyorum. Gökyüzünde buluşalım 12'de sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Neyse, okuyacağımız anda mesaj kaybolduk. Bir başka mesajımız. Derin Kaplan'dan A6 koğuşunda Tansu Kaplan için sen benim en değerlimsin, bir tanem özlüyorum seni. Canımın içi özgür günlerde kavuşmak dileğiyle teyzelerin bir tanesi bilsen şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Derin Kaplan'dan armağan oluyor sizin için de gelsin sıradaki güzel şarkımız.

sevgili yayınlar. Çarşambadan Rabia. Sıradaki tüm güzel şarkılar komşularıma armağan olsun diyor Rabia'dan. Diğer bir mesajımız, Serdar Tonyalı Samsun Kapalı'da yatmakta olan Uğur Akın kardeşime selamlarımı yolluyorum, yüreğinden öpüyorum. Etkin oldu sonunda şarkısını armağan ediyorum diyor Serdar Tonyalı'dan, armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, ben Gökhan Güçer. Aleykümselam Gökhan. Samsun'a yatmakta olan can parçam Polat Bıçak Yaşar Can Güçer ve kader birliği yaptığım C23 koğuşuna Oğuzhan Paskap, Emirhan Uz, Kadir Çelebi, Niyazi Demirtaş, Yunus Özenç, Volkan Özbey, Verbal Karam'dan Yunus Tolgay selamlarımı gönderiyorum. Elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış. Gökhan Güçer için de gidiyor.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Aleykümselam, ben Samsun Kapalı'da 16 koğuşundan Sefa Kaplan aynı çatı altında kader bile yaptığımız. Öncelikle değerli abim Samet Yıldırım, Umut Güdül, Sercan Yeşilyurt Durmuşsan, kardeşlerim İmdat Kayaoğlu, Mehmet Özler, Yaz Özbal, Burak Çandır, Serkan Bayram, Hasan Seçkin, tüm 16 koğuşuna farklı koğuşlarda bulunan Anıl Emre, Salih Mocik, Onurcan Güven kardeşlerime, bizi tanıyan seven herkese selam olsun. Can ciğer tüm sevdiklerime armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış Sefa Kaplan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Tutku FM 105.0, ben Karakız. Sen yanımda ol, adam başka hiçbir şeyim olmasa da olur. Ne dünyayı isterim ne de başka bir mutluluğu, varlığın bana yeter. Çünkü ben en çok senin yanında kendimi tamamlamış hissediyorum. Nefesim, seni çok özlüyorum. Kendine iyi bak. Ç28 sevgilim Mesut Dalbey. Bu şarkı bizim şarkımız. Senin sevdiğini, sevdiğimi unutma. Kelepçeyle giden döner ve sen de döneceksin, unutma sevgilim. Deri Gömleği şarkısı, armağan olsun Karakız'dan diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: 20.02 saatlerimiz cumartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında gece yeni başlıyor, yayınımız devam ediyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM'i yayınlar Samsun'da bulunan Fatih Demir için Seni Nasıl Severim şarkısını harman ediyorum. Zorlukta bırakıp gitmek bana göre değil, ya aynı yastığa baş koyacağız ya da aynı toprağa. Sen yine ne olursa olsun başın sıkışırsa beni ara, benden güçlüsü yok demiyorum ama konu sen benden korkusuzu yok diyerek mesajını sonlandırmış ve Fatih Demir'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. A6 koğuşunda yatan Bekir Yiğit ve Tansel Yılmaz. Aynı sofrayı paylaştığımız reis Sinan Kara, Emre Yanak, Furkan Kaya, Celal Kereç, Kübra Yılmaz, Oktay Kaya, Ekselans Emre Kahraman, Zeki Hoca, Anıl Bayrak, dışarıda olan babamız Ali Yiğit ve Buğra Bayrak, farklı koğuşlarda yatan ahirettiğim dostum Şevkican Bağcı, Hakan Kara, Merdo Lütfücan, Erbil Kürşat Baran, Göçer, Yusuf Fırıncı, Uğur Akın ve Çarşamba Kadın'ın kapalıda yatan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Bekir Yiğit ve Tansel Yılmaz'dan armağan olsun diyor.

Evet, şu anda bekleyen 5-6 mesajımız var. Gelen mesajları da listemize dahil edeceğiz. Sırayla yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Tutku FM 105.0 iyi yayınlar. A18 Soğuşu'nda yatan sevdiğim Mustafa Angay, seni çok özledim. Tek başıma her şeyle savaşıyorum ama seni özlemeye yeniliyorum. Sana bir hasret, çokça sarılmalar biriktirdim. Kendine çok iyi bak canımın içi. Tüm güzel şarkılar Mustafa Angay'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız Tutku FM iyi yayınlar. Çarşamba Kapalı'da bulunan Münevver Temiz'i. Benim biricik ablam, uzun süredir sana müzik yollayamıyorum ama bir an olsun aklımdan çıkmıyorsun. Minik kalbim hep seninle. Kendine iyi bak. Pazartesi günü elim telefonda olacak. Yasemin Temiz'den Münevver Temiz'i. Sancak'tan Ev gibi şarkısı armağan olsun diyor Münevver Temiz'i.

Evet, biraz daha hız verelim mesajlara. Dinç Ayşar Açı'yı yayınlar. Yol arkadaşın Tansu Kaplan, Özgürlük senin kadar özlenmedi. Baksın gelmedi, geldiğinde cevap yazacağım. Kader parçasını armağan ediyorum. TK diyerek mesajını sonlandırmış Dinç Ayşar Açı.

Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar. Ben Halil Yaprak. Öncelikle canımdan çok sevdiğim abilerim İsmail Dal ve Emrullah Kaya'ya, daha sonra kadar bile yapmış olduğum abi kardeşlerim Dinçay Çarıkçı, Farican Peki Özel, Adem Çalbarış Deniz, Adnan Kahveci amcam, Muharrem Köneze abim, Fatih Can, Bahri Yıldırım, Harun Mutlu, Muhammed Ulusoy'a, Hasan Kıran'a, Hakan Yıldırım, Emir Cebi, Niyazi Demir, Taş Furkan Aydın, Berat Kaya, Özcan Karakoç, Umut Koparan, Efe Gülana, Alperen Alpe Oğuz, Özbey, Miraç Efe Karakoç, Ercan Baştan, Orhan Bayrakbekir, Gökberki Aydın, Doğukan'a, Aydın Doğukan Demir'i, Baran Akman, Ünal Eker, Nazım Bilgin, Nihan Sayal, Can Alp, Burak Köknere ve tüm sevdiğim abi kardeşlerime selam olsun. Hatırlayamadığım varsa hakkını helal etsin. Özellikle Aslan kardeşim Adem Çal'a selam olsun. Özgürlük servetiniz olsun. Aynı gökyüzü altında, aynı sofra etrafında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Bu şarkı armağan olsun. Hayırlı geceler diyerek mesajını sonlandırmış. Halil Yaprak için geliyor. Tefos Eko yorumu, yaşama sebebimsin diyor.

Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz cumartesi gecesinde. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında Samev Gayrimenkul sponsorluğunda kaldığımız yerden mesajlarımıza devam ediyoruz. Ve 23.20 saatlerimiz. İnsan bazen en çok yanında olamadığı kişiyi hisseder. Ben de her gün seni aynı sevgiyle düşünüyor, aynı umutla bekliyorum. Bugünler geçecek, geriye sadece sabrımız ve sevgimizin gücü kalacak. Sen yeter ki sabret kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a ilk göz ağrım şarkısını armağan ediyorum.

Tutku FM A14'te bulunan İpek Nazan, Yunus Emre, Bürkan'a canım sevgilim seni çok seviyorum, neler atlattık, ben senin hep yanındayım, beni bu şarkılara alıştırdığın sana bu şarkı armağanım, lütfen sabret, her şey güzel olacak, büklüm büklüm şarkısı İpek Nazan, Yunus Emre, Bürkan'a armağan olsun diyor.

0: Samev'le geleceğe güvenli adımlar.
1: İyi yayınlar diliyorum. Samsu TTP kapalı dağıydı. Koşuna yatan gönülsüzüm Tamer Karahsan için gelsin. Gülüşünü sevdiğim, uzakta olsan da varlığını bilmek iyi hissettiriyor. Sürekli aklımın bir köşesindesin. Bütün dualarım senin iyiliğin için en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle özlemle öpüyorum. Sibel'inden armağan olsun Tamer Karahsan için diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ailesinden Arda Rengin'e armağan olsun. En güzel şarkılar sabırla ve zamanla inşallah özgür günlerde Arda Rengin'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Taner Bey, ben Karakız. Zorlu bir yolun en karanlık çıkmaz sokağındayım. Her şey üstüme gelirken bana güç veren tek şey senin varlığına olan inancım. Ne olur kendinden vazgeçme. Çünkü sen vazgeçersen ben tutunacak dalımı da kaybederim. Ben seni sadece iyi günlerde değil, en zor anlarında da sevdim. Ellerini bırakmadım. Bundan sonra da bırakmayacağım. Yeter ki sen pes etme, çünkü ben seninle her karanlığın sabaha döneceğine inanıyorum. Sevdiğim adam C28 Resul Dal Bey için bu gece bu şehri yakmaya geldim şarkısını armağan ediyorum. Kara Kız'dan dur.

de inanırdın. Sen de günün birinde kalbimi söke söke ellerine verseydim. Yeri göğü var eden sebepler zincirinde aşktan yana ne varsa yüreğine serseydim.

23.42 saatlerimiz cumartesi gecesinde beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Tutku FM Ünye'de bulunan B6 koğuşunda kalmakta olan Tolga Aydın ve koğuş arkadaşları Özkan Güleç, Ozan Çelik, Caner Göksu, Hüseyin Özçelik, Adem Bozkuş, Doğukan Kara ve Sezgin Abaz'a selam olsun kader mahkumlarına, gaybana. Geceler şarkısı armağan ediyorum. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Sabahlar rengine köleden selam olsun. Her zaman yanındayım oğlum. Unutma nerede olursan ol. Gönlümüz seninle sabır en büyük güçtür. Gün gelir her şey yoluna girer. Kendine iyi bak, güçlüdür. Biz buradayız, senin yanındayız. Arda rengine armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Evet, yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda cumartesi gecesinde tüm dinleyenlerimize paylaşıyoruz en güzel şarkılarımızı ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Apocan Yıldıran. Aleyküm selam Apocan Yıldıran. Buradan cezaevlerindeki abi ve kardeşlerim sesimi duyurmak istiyorum. Öncelikle reisim Can Parçam Fahrican Peközer'e, can dostum Enes Şoruhlu'ya, can parçalarım Nazıl Bilgin, Fatih Bilgin, Özcan Karakoç, Mirhan Sayal, Gökhan Derican, Ebu Bekir Kol, Berkan, Berkcan Uysal, Tolga Nezire ve kıymetli abi kardeşlerim Uğur Akın, Samet Polat, Oğuzhan Paskat, Necmi Akkuş, Yusuf Uysal, Mert Tekin, Batuhan Pehlivan, Dinçer Çarıkçı, Resul Acar, Cihan Çama, Erdoğan Destici, Mertcan Akgöz, Doğukan Demir, Aslan Can Saraç, Şevket Özcan, Fatih Akalmaz, Yusuf Üstün, Muzaffer Adin, Can Altuntaş, İsmail İlhan Namlı, Anıl Bayraklı, Tucan Bayrak, Barış Deniz Salih, Mert Keskinsoy, Aleş Topalay, Kerem Germi, Emir Ocak, Adem Tunceli, Baran Çetin, Ünyeli, Toygar Öz, Tuncay Temizcan, Güçer, Doğukan Öztürk, Ekrem Yıldız, Niyazi, Demirtaş, Ceybat, Yurta, Bafra'da yatmakta olan abi ve kardeşlerim Ahmet Mıstaoğlu, Sefa Başarır, Hazar Başarır, Sefa Sayın, Gökhan Sizer, Umut Uğurlu, Muhammed Koç ve Mahmut Beytullah Aydın'a en içten gönülden selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun diyor. Apocan Yıldıran ve sevdikleri için geliyor.

sevgili dinleyiciler, yayınımızı biraz daha uzatacağız ve bekleyen mesajlarımız var, hemen yer veriyoruz. Selamun aleyküm, ben A22 Koğuşu'ndan Nevzat Başkurt. Aleyküm selam Başlar Eser'in, Parican Peki, Özler Dinçer Şarışı, Harun Mutlu ve abilerim, kardeşlerim Bekir, Gökberk Aydın, Özcan Karakoç, Umurcan Koparan'a, Adem, Can Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Amin Şahin ve Ufuk İşleri, Karlı Dağlar parçası Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırıyor Nevzat Başkurt.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Saatler gece yarısını gösteriyor sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Sinem Karadeniz. Samsun'a yatağın için Muratcan, Karadeniz için Yaban Gülüm şarkısı. Ona armağan olsun. Sarılmayı özlersin, bir bakışını özlersin, kokusunu özlersin ama en çok da onlu günleri özlersin. İyi geceler, gelmeyelim diyerek mesajını sonlandırıyor Ankara'dan Sinem. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Büşra, gözümün nuru Solya'nın Polat Bıçak için. Diğer yarım şarkısını rica ediyorum. Karanlığın ardı aydınlık, bu yolun sonu bu saat. Kendini hiç yalnız hissetmeye, başını her yastığa koyduğunda fısıltımı duy. Hep seninleyim, hep senin kalacağım. Hasretle gözlerinden öpüyorum, seni çok seviyorum Polat Bıçak diyor. Büşra mesajını ulaştırmış.

diğer bir mesajımız Vesuzdal Bey'e Kara Kız'dan gelsin. Bu şehir beni boğuyor, sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Her gün seni biraz daha özlüyor, dualarımda sana sarılıyorum. Ne olur kendinden vazgeçmeye, ben de yanındayım, bugün de yanındayım. Ben dün de yanındayım, bugün de yanındayım. Yarın da yanında olacağım. Belki bu şarkı sana seni ne kadar çok sevdiğimi fısıldar. Seni çok seviyorum Vesul diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar A7 Koşu'ndan Ömer Çelik. Aynı çatı altında kader bile yaptığım Umut Öztürk abim, Ahmet Coşkun Mükeda'yı A16 Koşu'nda bulunan Resim Canım Kanım Samet Yıldırım'a ve ortamına selam ederim. Yanımda sen olmayınca şarkısı armağan olsun diyor Ömer Çelik'ten.

0: sabırsız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da ölümü öldüreceğim ayaklarım.
1: İyi yayınlar Serkan İleri'den. Ayhan Siyah Taş'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar ve hoş arkadaşlarına da armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Annesinden Arda Rengin'e armağan olsun diyor. Annesinden Arda Rengin için gidiyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Yarın gece yayında Firari Saatler programıyla Murat olacak. Takibinde pazartesi gecesinde beraber olacağız. Yarın da Tokat'a gidip geleceğim. Yarın akşam yine Samsun'da olacağız nasip olursa. Ve geceye dair bekleyen son bir mesajımız var. Hemen yer verelim. Hasret bize sabretmeyi öğretti. Sevgi ise hiçbir mesafenin kalpleri ayıramayacağını. Ne kadar zor olursa olsun biliyorum ki bu günler geçecek, her geçen gün kavuşacağımız ana sessizce yaklaşıyoruz. Sen güçlü kal, ben seni her gün aynı heyecanla, aynı sevgiyle bekliyorum. Bir gün bütün bu bekleyiş tek bir sarılışta anlamını bulacak. O güne kadar kalbim hep senin yanında olacak. Seni çok seviyorum, üzerini ört. Yarın yine seninle radyo başında olacağım, kurban olduğum. Rabbime emanet ediyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a en büyük aşığım sensin parçasını armağan ediyorum diyor. Gecenin son isteği Emrah Yalçın için gidiyor. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, paylaştıkça güzel, hoşçakalın.

kabardı kışta. Çamura oturduk iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik iş işten geçti kürem. Etrafımı sardı ayrı kotları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık iş işten geçti kürem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum.

alemde, bu alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyordu ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kimse kalmadı.

0: de sana döneceğim. Sana döneceğim.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin benimle dalga.

0: nasılsa gitti giden. Herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz giden yâre.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Yaksan neye yarar, artık geç oldu. Dönüşüm yok değil, son gemiler erir. Yaksan neye yarar,

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.